şarkı ama özellikle introya bayılıyorum. İntrodaki o melodi şarkının son kısmında da şu anda olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Blinding Lights The Weeknd 7.06. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundan merhabalar herkese. Bugün de 7'den 10'a birlikteyiz. Bear Angel'la Anima ve Lisa.

0: evet Eylül ayına adım attık derken bir de baktık ki 4 Eylül'e gelmişiz. Cuma sabahında ilerliyoruz ve müzik dünyasının fenomenleri de bizlerle. Slater'dan dinledik Dance. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın ve birazdan Grammy ödüllü Portugal The Man burada olacak. Feel It Still dinleyeceğiz. Öncesinde ise Hügel, Mail Angel, Ultra Nate, Moving To The Sun. Kaçırma. Reklam.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Serdar

şarkının üzerinden 8 sene geçmiş mi? Gerçekten şaşırdım. 2018 senesindeki Grammy ödüllerinde en iyi pop duet grup performansı ödülünün sahibi olmuştu. Bir Grammy ödüllü şarkı yani Feel It Still. Portugal'dım ben sonrasında. Şimdi Parousel'dir sabah modunda Blackley.

0: Adeta'nın elektronik müzik ikilisi onları 2008 yılında dünyaya duyurmuştu. Çıktığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. Benim de böyle defalarca dinlediğim şarkılarından bir tanesi olmuştu. Yıllar sonra hatırlamak benim için de çok keyifli oldu. Umarım sizler de keyif aldınız. Empire of the Sun, We Are the People buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimler sizleri bekliyor olacak. Miley Cyrus'ı, Flowers'ı dinleyeceğiz. Daha önce ise Al Walker ve Eva Max Fate'le radyonda. Ayrılma. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 9 lira. Teknoloji tek masada güzel.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü, Sefaköy, Mertel, Mecidiyeköy, aksi yönde Sefaköy, Florya, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı hattında yoğunluk artmaya başlıyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen.

Flowers. Flowers'a buradaydı. Günaydınlar. Sabah modu devam ediyor. Bibrex'e cephesinden yeni haberler. Adı aşk dedikodusuna karıştı. New York'tan bir NBA oyuncusuyla detaylar az sonra. Summer zamanı. Back to

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. A Milli Kadın Basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci sırada bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum hit music. Radio Fen-

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatler 8 oldu. Sabah modunda Kiss Creek, Blumengarten Fish, Rin Davis'e var şimdi Good Kennel.

Kama 8.07. Merhabalar herkese, günaydınlar. Radyo Fenerman burası, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Sırada Bibi Rexha var. Onun da bu aralar bir aşk dedikodusuyla gündemde olduğunu belirtelim. Ve NBA oyuncusu New York Knicks'i oynuyor Jordan Clarkson'la bir sanat etkinliğinde New York'ta bir araya gelmişler. Birlikte görüntülenmişler ama Bibi Rexha da demiş ki biz sadece arkadaşız. Tabii ki biz bu cümleyi çok duyduk değil mi? New Religion burada.

0: Irak'tan ta Yeni Zelanda'ya uzanan bir yolculuğu var, bir hayat hikayesi var ve bu yılın sosyal medyada viral olan şarkılarından bir tanesine imza attı. Fat Papi, Prost'un şehrinde dinledik. Freaked Out. Keyifli sabahlar, Radyo Feremen'desin, Serdar ben ve sabah modunda bir Larry City'ni hatırlamaya var mısın? Dale Papi, az sonra dinliyoruz, daha öncesinde D.I.T.I. Take Me derle seni bekliyor, kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boy

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Amarok.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Benzeri birçok sanatçıda olduğu gibi müzik eğitimine epeyce küçük yaşlarda başlamış. Mesela o da keman ve piyano çalıyormuş. 2014 senesinden sevilen bir hitiyle buradaydı. Larissa ile Papi sonrasında Radyo Feribend'de Pencere MC ile devam ediyoruz. Moderatör Başke.

0: Tenis Dünya Kupası şarkısı hangisiydi? Şöyle bir düşünün bakalım. Ben mesela 96 yılıydı galiba Fransa Dünya Kupası'nda Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısını çok sevmiştim. Ve yıllar içerisinde gerçekten de oldukça keyifli şarkılar karşımıza çıktı. Mesela 2010'da Güney Afrika'da Waka Waka'yı söylemişti Shakira. İşte yıllar sonra bu şarkıyı da seslendirdi. Onun dışında şöyle bakıyorum lise Live It Up vardı. Mesela Nicky Jam Will Smith eşliğinde 2018 Rusya'da ve 2006 Almanya'da Tony Braxton'ın seslendirdiği The Time of Our Lives'a sevilmişti. Ve onun dışında da işte Pitbull'lu Jennifer Lopez'in falan şarkılar var. Gerçekten de Dünya Kupaları yani turnuvanın kendisi kadar çıkardıkları dinleyiciyle buluşan resmi şarkılarla da hep akıllarda kalmıştır. Onlardan bir tanesini birlikte dinledik. Shakira Burna Boy, Die Die. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Sweetie ve Sway With Me. Radyonda öncesinde ise Temple City dinleyeceğiz. Self Aware. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Beşyol, Şirinevler, Topkapı, Çağlayan, aksi yönde Haliç, Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlıyor. Yan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
2: Sabah modu.

Sweet is Away With Me ile buradaydı. Miley Cyrus'a acaba bundan böyle sadece Miley mi diyeceğiz. Bu konuda ilginç haberler var. Birazdan paylaşacağım. Sabah moduna Brian Mescal'la devam ediyoruz. Fire in the Sand.

0: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanlı hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Reklam.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haber.

0: haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. A Milli Kadın Basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci sırada bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9.30 saatler, günaydınlar, sabah modundasın. Hügel, Mail, Angel ve Ultra Net'e devam. Moving to the Sun.

Radyo Servis'te buradaydı. Miley Cyrus cephesinden yeni haberler var. Sanatçının 10. albümünü bekliyor hayranları. O da geçenlerde Instagram'da böyle kırmızı tonların olduğu bir fotoğraf paylaştı. Gönderiye tek kelimelik bir de not iliştirmiş. O da Miley, sadece adını yazmış. Bu da şu şekilde dedikoduları ortaya çıkardı. Sahne adından soyadını artık atacak. Yani galiba ona yalnızca Miley olarak sesleneceğiz bundan böyle. Sabah Modern Timey Pala ile devam şimdi.

0: Biri de Hilal Akın'dan Buharı üzerinde taptaze bir hit. Yazı bu şarkıyla kapatmaya karar vermiş. Anlaşılan ona Rüzgar'ın kızıyla kulak verdik. Burası Radyo Ferma, keyifli sabahlar. Serdar ben ve sabah modunda Enrique Iglesias, Nicky Jam buluşması El Perdono. Birazdan dinliyoruz. Daha öncesinde Sıdı Bosa, Magnetic burada. Ayrılma.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ Kable önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

0: Teknosa'da Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Belkeer'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkeer, ilk o güvencesiyle. Belkeer'de yaşamayı
1: seveceğim. Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15

Tebrik eklesiyasın. İki Cem ve Elfer Don'la buradaydı. Yapay zeka profiller, görseller, videolar bugünlerde interneti sarmış durumda ve gaz buna da sosyal medya platformlarının çanak tuttuğunu söyleyebiliriz ama Instagram nihayet bu konuda bir adım atmaya karar vermiş ve tamamen yapay zeka ile oluşturulan ve işte gerçek bir insan gibi görünen o sanal profillere yapay zeka üretimi profil etiketi getirecekmiş. Şimdi mesela daha öncesinde bu biraz böyle isteğe bağlıydı. İsteyenler bu etiketi kullanabiliyordu ama artık Instagram onu biraz mecburi tutmaya başladı. Eğer ki bu sanal profillere bahsettiğim etiketi koymuyorsa kullanıcı yaptığı gönderiler keşfette önerilmeyecekmiş mesela. Sabah modunda Peggy Gou ve Era Star'la devam ediyor şimdi. Woman.

0: 90'ların popüler hiti David Morales ve Bad Yard Club'ın In The Ghetto'suna 2021'de çok keyifli bir remix getirmişti. Cebafim ve Skrillex birlikte onlara In The Ghetto'yla kulak verdik. Sabah modundasın, günaydınlar, Serdar ben ve Radyo Feremen'de birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Global DJs Give It To Me ile seni bekliyor. Öncesinde ise Mail Angel Bad Times burada olacak, unutma.
1: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

70'li 80'li hatta 90'lı yılların popüler şarkılarına yaptıkları yeniden yorumlarla, coverlarla adlarını duyurmuşlardı. Özellikle 2000'lerin başında uzun bir aradan sonra karşımıza bu şarkılarıyla çıktılar. Global DJs ve Give It To Me sonrasında Florida Whistle'la devam şimdi.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

Ete Boy Samsara Yala Evci ile buradaydı. Serdar ben sabah moduna bugünlük bu haftalık bu kadar. Güzel bir gün ve hafta sonu diliyorum sizlere ve yeni haftanın başında pazartesi sabah 7'de tekrar sabah modu için ben mikrofon başında olacağım. Sizleri de beklerim. Ben Ete Boy Samsara Yala Evci ile devam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir. Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Kürsan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Kürsan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki Air'den magnezyum vitamin B6. Belki.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Trendyol Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. A-Milli Kadın Basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci sırada bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Radyo fenomeni.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de yoğun, ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Bahçeli Evler Merter, Halıcıoğlu Çağlayan, aksiyonda Sefaköy Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Kağıthane, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam net.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

6 yıl öncesinde 2020 yılına dönmüştük. Bye Oh My sonrasında maksimum hit müziğe tekrar günümüzden devam ediyoruz ve tempo yükseltme zamanı. Cuma gününde Paros Teller ve Black Lilies.

0: bir haftanın ardından artık hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Hip hop dünyasından Bia ve Vion Go sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Maksimum hit müzik. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Nicki Minaj, Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı, Calvin Harris ve Dua Lipa ikilisi hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Bossa ve Magnetic ile yapacağız.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

çıkaramıyorsan hemen yardımcı olayım. 90'lı yıllardan MC Hammer, You Can Touch This sample'larıyla Nicki Minaj ve Super Freaky Girl radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müze. Bu kez BB Rexy ve Faithless ortaklığıyla devam ediyoruz. Tempo yükseltme zamanı radyo fenomen.

bir hayli üretken bir dönemde diyebiliriz French Montana için. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve işte onlardan biri French Montana ve Sophie Rice önderliğinde Final Minutes Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Minelli, Shensi, Khalees hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Alan Walker ve Ava Max ortaklığı Fate'le yapacağız.

0: Ben DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle. Belki de yaşamayı
1: seveceğim. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
2: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
0: Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. A Milli Kadın Basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci sırada bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

özellikle tekerleme tadında nakaratlarıyla tanıdığımız isimlerden Minelli ve Peligrosa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Cuma gününde, günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte bu kez şensi zamanı Radyo Fenomen'de Bosa.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Radyo Fenomen.

0: Marik Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Cuma 14.15'i gösteriyor saatler ve çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Ray, Hugel ve Solto ikilisi, Şampol ve Sia ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

yılın ilk aylarında This Music May Contain Hope isimli albümünü yayınlamıştı Ray ve işte bu albümünden dinlediğimiz Where's My Husband sonrasında Maximum Hit müziği Hugel ve Soul tekilisiyle devam ediyoruz. Radyo

0: ekrandaydı ve hazır tempo yükseltmişken, hazır cuma günündeyken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'li bir kez daha stüdyoda olacağım. Ve deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu bir setle karşılayacağız Fenomen Club'inde. Sürprizlerim olacak, ilk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Hepsi saat 24'ten itibaren radyonda, benden söylemesi aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Ella Henderson ve Rudimental ikilisi, Bad Bunny, Robin Thicke ve Pharrell ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Temper City ile yapacağız.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam.
9: Radyo Fenomen.

Bass ve break tarzları yükselişte ve işte buna verebileceğim başarılı örneklerden Ella Henderson ve Rudimental'ı bir araya getiren Ellie Ba radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müziği tarzı değiştirerek Latin dünyasından devam ediyoruz. Radyo fenomeninde Bad Bunny ve...

Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler. Cuma saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği, The Boss'a ve Magnetic'le devam ediyoruz.

İşe döndüğümüz dakikalar kalabalık bir kadro ve bu kadronun hakkını veren bir single. Vokallerde Bibi Rexy ve J Balvin'in ortaklığı, prodüksiyon masasındaysa David Guetta ve işte bu üçlüden dinlediğimiz Say My Name sonrasında Maximum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz. Bu kez Tame Impala ve işte Radyo Fenomen'de

0: Geri sayıma geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hip müzik eşliğinde ilerliyoruz. Mabel Matiz ve Umun Dışı sonrasında emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Dua Lipa, Olivia Dean, Jax Jones ve Ray ortaklığı ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Hugel ve Ultra Nate'le yapacağız.
1: Reklam.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-7 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alın.

Gelenleri görebilir miyim? Şanslısınız. Sanırım bu isteğin kabul olacak. Çünkü şu günlerde stüdyodan paylaşımlara başladı. Tabii ki bu da çok yakında yeni bir şarkının, hatta belki de yeni bir albümün geleceğinin habercisi. İşte şimdi ise Dua Lipa, Houdini sonrasında Maximum Hitness'i Olivia Dean'le devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall In.

olduğu gibi hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz cuma öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Hadise ara beni sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Pekala, kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Juicy, Somber, Pussycat Dolls ve Snoop Dogg ortaklığı ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Imael Angel önderliğinde yapacağız.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. A Milli Kadın Basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci sırada bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Dizzy ve 7 Seconds Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler ve şimdiden iyi tatiller. Hafta sonuna doğru ilerlerken hatırlatmakta fayda var. Radyo Fenemen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ K-Billy ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Demedi deme kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte listenin uzun soluklu single'larından biriyle devam edeceğiz. Bu haftanın 34 numarası Radyo Fenomen'de son.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Umran Auto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'li saatler 17 başlıyoruz. Sırada Moving to the Sun var. Radyo Fenomen'desin.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems.

0: asla karşılaşmak istemeyeceğin şey nedir? Bugün bunu konuşuyoruz. Hadi bakalım haftayı sonlandırırken. Radyo Fenomen Instagram'dan yaz bakalım. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Magnetic başlayacak. The Bows ardındansa Brain of Me, Pitbull ve Mark Anthony Radyo Fenomen'de olacak. Update'te.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Bağışıklık ve kemik

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

ChatGPT detaylarını alacağım, sorularını alacağım. Her saatte bir kere isteyeceğim. ChatGPT'ye en son sorduğun soru ve cevabın Instagram Radyo Fenomen'den ya da Deniz Görkem Kaya'dan. Hadi bakalım bir gönder. Slater geliyor şimdi Dans Radyo Fenomen'de.

0: hayatında asla karşılaşmak istemeyeceğin şey nedir demiştim. Gelen cevaplardan okuyacağım. Yalan yakalamak. Söylediyse de mümkünse, çok önemli değilse yakalamayayım. Çünkü küçük bile olsa ben de her şeyi yıkıyor demiş. Yalanın işte böyle bir şeyi var. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Birazdan Five Minutes Net burada. Brent Mescal ardından ise Kevin Harris ve John Newman'dan Blame Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: ve akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımımız 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. A Milli Kadın Basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Maç Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci sırada bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı.
2: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Yine devam. Şimdi ilişkinde asla karşılaşmak istemeyeceğin şey nedir demiştim. Sürekli telefonun saklanması. Bu senaryo kafamda öyle şeyler kurduruyor ki diyor. Bence kurdurmasında bir problem yok gibi. Telefonunu saklayan biri senaryo

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, panduflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
2: Evde huzurla, yolda güven.

Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölcem'le update.

0: konuşuyoruz. Hadi yaz bakalım. Ne oldu böyle? Asil Gök gidiyor. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Birazdan gelecek şarkılardan bazıları. Pitbull, John Ryan, Fearless, The Weeknd. Update'in misafirleri.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güven.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar 5 yol, Topkapı Mecidiyeköy, Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Yeni Bosna, Avcılar Haramidere hattı etkili. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ataşehir, Kavacık Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Piyanoto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: istemeyeceğin şey nedir demiştim. Başkalarının yanında küçük düşürülmek demiş. Bu gerçekten geri dönüşü olmayan bir şey demiş. Evet, sonradan herkes toplayıp yani aslında öyle demek istemedi sevgilim falan diye anlatamayacağına göre bu gerçekten çok zor bir şey. Bakalım maksimum hit müzikte neler var. Bad Times'a başlayacağız. Ardından Taylor Swift, The Door ve Let Me Be The Second Voice gibi şarkı ve şarkıcılar sende olacaklar. Sakın kaçırma.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Radyo Fenomen.
12: Maksimum hit müzik.
11: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Görkem'le update etti. Demiştim ki soru olarak ilişkinde asla karşılaşmak istemeyeceğin şey nedir? Her şeyin suçlusu ilan edilmek demiş. Bir gün artık seni sevmiyorum denmesi demiş. Bir tane de başkalarına benden daha çok ilgi göstermesi demiş. Bu ne demek ya? Öyle bir şey olabilir mi ya?

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Expertiz. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara.

Bir seninle birlikteydi. Jonas Brothers ardından Black Eyed Peas burada olacak. Deniz Görkem'le Update'in ilişkiler sorusunu da son saatte son kez soracağım. Mesajlar için Instagram Radyo Fenomen.

0: Instagram Radyo Fenomen'den mesajları gönderiyorsun. 8'e kadar okumaya devam. Talk to you gidiyor. Umarım gün güzel geçiyordur. Birazdan Moving Cinsan, Google, ardındansa Womanizer, Britney Spears radyonda olacak. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Sakın kaçırma. Hadi gelsinler.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

İlişkinde asla karşılaşmak istemeyeceğin şeyler neler demiştim. Telefonda benden gizlediği ikinci bir hayat olduğunu öğrenmek demiş. Kanım dondu bunu okuduktan sonra. Bunu yakalayanlar var değil mi? Böyle görüyorum. Bazen sosyal medya platformlarında birbirlerini deşifre ediyorlar. Bu gerçekten kan donduran bir şey.

0: senle birlikteydi. Dua Lipa ardından Maximum Hit müziğe devam. ChatGPT'ye en son sorduğun soru neydi? Ve cevabı neydi? Bugün bunu konuşmaya devam edeceğim. Çünkü notlar alıyorum, istiyorum senden. Henüz cevapları okumuyorum ama bir planım var bununla alakalı. Maximum Hit müzik. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Fate burada olacak. Alan Walker, Eva Max. Ardındansa şöyle bakıyorum. Tate MCV geliyor. Granny Radyo Fenomen'de olacak. Kaçırma.
1: Reklam. Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
11: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net, Sigortam.net.
13: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.
14: Teknoloji Teknosa'da güzel.
15: Serkan.
16: Efendim abi.
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
16: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Empara, bankanın güzeli.
19: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Yarın aynı ligde Erzurumspor Futbol Kulübü Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 17'de. Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş da yarın karşı karşıya gelecek. O karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Talisca ile yollarını ayırdığını duyurdu. Amirli kadın basketbol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubu ilk maçında bugün Belçika ile karşılaşıyor. Maç şu dakikalarda devam ediyor.
19: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
21: Radyo Fenomen.
22: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Abdullah Gül.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
10: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan.

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
2: Underground Boutique. Underground Boutique. Underground Boutique.
0: DJ UFUK.

0: Gafullah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.

0: Phenomen Clubbing. Radyo Phenomen. Phenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: La Casa del Ritmo.
0: Radyo Phenomen'de
1: La Casa del Ritmo.